Utagahtim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktumak stawi muhtiganik CJWE.

Utagahkims konan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktomak stawi muhtsiganik CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawi muhtsiganek CJWE.